0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Limitsiz.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için anlaşmaya varıldı. Mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Cuma günü yetkililer İsviçre'de temsili imza töreni sonrası ileri müzakerelerin ilk toplantısını yapacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Uzmanlara göre Hürmüz'de normale dönüş aylar sürebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi dedi. Netanyahu, Lübnan'da

0: toplantısı krizine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bugün CHP'de grup toplantısı yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan mutlak buklan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultayın toplanması için 900 delegenin imzasını çarşamba günü genel merkeze iletecek. Kızılcık Şerbeti dizisinde de rol alan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Sivas'ta bir ayda keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çanakkale İzine'de çıkan orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesi yasasını kabul etti. ABD'de bombardıman uçağı düştü, 8 mürettebat hayatını kaybetti.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Cabo Verde, Yeşil Burun Adaları turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalarak rakibine geçit vermedi. Gecenin kahramanı İspanya'nın 7 şutunu kurtaran 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Bozinha oldu. Dünya Kupası G grubu ilk maçında Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Amili futbol takımı cumartesi sabahı saat 6'da Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu, amili takımın Arizona'daki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Avustralya maçı için özür diledi. Hacı Osmanoğlu, milli takım bizim, akbabalık yapmaya gerek yok ifadesini kullandı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
2: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 83 doların altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
7: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
8: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
2: Yes, yes. Let's go.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Bankam İş İş Bankası.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçen. Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. TRT.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 8.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için anlaşmaya varıldı. Mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Cuma günü yetkililer İsviçre'de temsili imza töreni sonrası ileri müzakerelerin ilk toplantısını yapacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Uzmanlara göre Hürmüz'de normale dönüş aylar sürebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi dedi. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İran nükleer programdan geri atarsa yaptırımlar kalkar açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından kalıcı barışa giden yol açılmalı dedi. İsrail'in tavrına da dikkat çeken Erdoğan, sabotajlara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor diye konuştu. Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturmada başkan dahil 10 kişi tutuklandı. Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etti. Bazı öğretmenler gözaltına alındı. Destek için

0: rol alan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Sivas'ta bir ayda keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Çanakkale Ezine'de çıkan orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. İsveç parlamentosu göçmenlerin oturum izinlerinin kötü davranış gerekçesiyle iptal edilmesi yasasını kabul etti. ABD'de bombardıman uçağı düştü, 8 mürettebat hayatını kaybetti.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
2: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 83 doların altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
5: FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
8: Farte Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matters.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay Domino's'um
1: hoş geldin. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takım arana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ve İran arasında 107 gün süren savaşın sona ermesi için anlaşmaya varıldı. Mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Cuma günü yetkililer İsviçre'de temsili imza töreni sonrası ileri müzakerelerin ilk toplantısını yapacak. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı. Uzmanlara göre Hürmüz'de normale dönüş aylar sürebilir. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'i yok olmaktan kurtardık ancak mücadelemiz sona ermedi dedi. Netanyahu, Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmayı sürdüreceklerini belirtti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İran nükleer programdan geri atarsa yaptırımlar kalkar açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından kalıcı barışa giden yol açılmalı dedi. İsrail'in tavrına da dikkat çeken Erdoğan, sabotajlara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor diye konuştu. Silivri Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan soruşturmada başkan dahil 10 kişi tutuklandı. Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda basın açıklaması yapmak isteyen özel okul öğretmenlerine polis biber gazıyla müdahale etti. Bazı öğretmenler gözaltına alındı. Destek için gelen sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Kurtuluş Parkı'ndan çıkarıldı. CHP'de grup toplantısı krizine ilişkin CHP Grup Başkan Vekili Murat

Katılan Cabo Verde, Yeşil Burun Adaları turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalarak rakibine geçit vermedi. Gecenin kahramanı İspanya'nın 7 şutunu kurtaran 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Bozinha oldu. Dünya Kupası G grubu ilk maçında Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Amile futbol takımı cumartesi sabahı saat 6'da Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu, amile takımın Arizona'daki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Avustralya maçı için özür diledi. Hacı Osmanoğlu, milli takım bizim, akbabalık yapmaya gerek yok ifadesini kullandı. Türkiye

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 83 doların altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: 아들의 그림아.
1: 2K는 엔트로피를 내는 여방 프로듀스 메트로 FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Fotos uygulamasında. Reklamlar.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Cabo Verde, Yeşil Burun Adaları turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalarak rakibine geçit vermedi. Gecenin kahramanı İspanya'nın 7 şutunu kurtaran 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Bozinha oldu. Dünya Kupası G grubu ilk maçında Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Amili futbol takımı cumartesi sabahı saat 6'da Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu, amili takımın Arizona'daki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Avustralya maçı için özür diledi. Hacı Osmanoğlu, milli takım bizim, akbabalık yapmaya gerek yok ifadesini kullandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Reklamlar.
1: Alternatif müziğin iki özel ismi The Gathering ve Pioneer Aperitif 25 Haziran'da ilk kez Zorlu PSM'de. Anne Kefan Gürsbergen'le The Gathering, efsane albümü Mandalayan'ın 30. yılını kutlarken The Pineapple Thief, modern progresif rock'a kazandırdığı yeni biçimleri gösterecek. Mega sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani kelime olarak. Taşımsızsın mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Cabo Verde, Yeşil Burun Adaları turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalarak rakibine geçit vermedi. Gecenin kahramanı İspanya'nın 7 şutunu kurtaran 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Bozinha oldu. Dünya Kupası G grubu ilk maçında Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Amile futbol takımı cumartesi sabahı saat 6'da Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu, amile takımın Arizona'daki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Avustralya maçı için özür diledi. Hacı Osmanoğlu, milli takım bizim, akbabalık yapmaya gerek yok ifadesini kullandı.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberleri.

0: Instagram'da senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Reklamlar. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Frankie,

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Beyefendi. Bertiz.
1: Reklamlar.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 83 doların altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
6: Limitsiz.
7: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

Reklamlar. Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Always measured. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever measured.

0: right, left, right, left, right, go.
1: Reklama. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz. Metro FM. Whipping it, think for our

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: What's going on?

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.

0: kurtulun.
1: Envara, envara, bankanın güzeli.
2: Reklamlar. Metro FM.

0: Jazz Young.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol $83'ın altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de Limi İstirip Müzik devam ediyor. Yaz akşamlarının ılık rüzgarını sizi hissettirecek harika bir şarkıyla Şamben Esme Camila Cabello radyonuzdaydı. Senyorita ile geçmişte şöyle bir dolaştık. Bugüne Tame Impala ve Genie ile geliyoruz. Metro FM'in zirvesindeki şarkıyı bir kez daha dinliyoruz. Drake Kula.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: tanıştırıyorum sizleri. Değişik bir ikili oldu. Andrea Bocelli ve David Guetta. DNA More Than A Game radyonuzda günün hit adayıydı. Nasıl buldunuz? Ne düşünüyorsunuz? İlerleyen günlerde Metro FM şarkıyı çalsın mı sorunun cevabı için oylamaya hemen katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Story bölümünden şarkı paylaşıma açıldı.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

0: şişeli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: TR'de.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
2: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Young Money, Young Money, Young Money, Young Money.
3: Loving a thousand different flavors.

Metro Line'de Cengiz Radyoz'da tam anlamıyla baştan yaratılmış bir şarkı Fransız DJ Cedric Gervais tarafından. Lana Del Rey Summertime Sadness'ı geride bıraktık. Saatin şansı ismi Batuhan Karakul'a merhaba diyor. İstek şarkısını çalıyoruz. Metro FM TR Instagram adresinden bizi ulaştırdı. Ben de sizi ulaştırayım DJ Goja.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. 15'in açılışını Enforce ve Fallen Angel'la gerçekleştirdik. Sidekick Deep Fear sample'ları her zaman bizi yakalar. Bu şarkıda bizi son derece yakalayan son haftaların başarılı şarkılarından bir tanesi oldu. Ve enerji patlamasıyla yeni saatte yolumuza devam ediyoruz. Echo Vibe'le sizleri baş başa bırakacağım. Real Love geliyor. İyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Kaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Metro.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Anne

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
0: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün

0: Metro FM'de günün yepyeni şarkısıyla Andrea Bocelli ve David Guetta bildiğim kadarıyla ilk kez bir araya geldiler. Dünya Kupası resmi şarkılarından bir tanesi DNA More Than A Game. Radyonuzdaydı. Günün şarkısı için ne düşünüyorsunuz? Gelin oylarınızla yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Beni ve şarkıyı orada bulabilirsiniz.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.

Metronay'la Cengiz Radyo'nuzda çok güzel bir salı günü. Biz daha da güzelleştiriyoruz bu harika Metro FM şarkılarıyla. Doğum günü partisi için bir araya geldik ve Feridun Gökkaya'nın yeni yaşını Shakira eşliğinde kutlama zamanı geldi. Burna Boy ona eşlik ediyor. Die Die. Feridun senin için radyonda çalıyor. İyi ki doğdun. Mutlu, harika, güzel bir yaş olsun senin için.

0: son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterleri uyuyorum. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden çok var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Dillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
3: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. We were good.

harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Son günlerin adeta vazgeçilmez hitlerinden biri oldu. The Second Voice ve Let Me Be yolcu edip yerine saatin şanslı ismi Veli Kırıcı'nın favori şarkısını getiriyoruz. Denzel yıllar öncesinden geliyor. O dönemin başyapıtlarından biridir Metro FM için. Pump It.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol $83'ın altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burası Cengiz Radyonuz'da yepyeni saati Melizos ve bu enerji dolu şarkı My Life is a Disco ile açtık. Biz de öyle yapıyoruz, partiliyoruz. Bulunduğumuz ortamları diskoya çevirmeye devam ediyoruz. Günün yorgunluğunu geride bırakmanıza yardımcı olacak harika şarkıları sizler için çalıyoruz. O zaman Tame Impala ve Ginny dinleme zamanı gelmiş. Metro FM'in sesini açma zamanı. Joel Kula ile yola devam.
1: Limitsiz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Mobil 1, güvenilir ve yenilikçi 50 yıllık mirasını sürdürürken aynı zamanda gelişmiş tam sentetik yağ teknolojisiyle de endüstride çığır açmaya devam ediyor. Zorlu koşullarda bile uzun motor ömrü sunan Mobil 1 tam sentetik yağ serisi, çok yüksek sıcaklıklarda bile aşırı ısınan motoru korumaya devam ediyor. Mobil 1'in yenilikçi mirasından ilham alan ve birinci sınıf bileşenlerden oluşan bu Triple Action Formula teknolojisi, motorda yer alan birikintileri ve tortuları da azaltarak motor temizliğine yardımcı oluyor. Tabii motor yağında kullanılan teknolojiler kadar aracınıza en uygun motor yağını seçiyor olmak da çok önemli. mobiloil.com.tr'de yer alan gelişmiş yağ uygulaması sayesinde sadece araç şase numarasıyla aracınıza en uygun, en güvenilir motor yağı tek tıkla karşınıza çıkıyor. Ayrıca size en yakın Mobil yetkili satıcısı konusunda yönlendirerek yağınızı en güvenilir noktalarda da almanız veya araç bakımınız için size yardımcı oluyor.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
0: Limitsiz hit müzik.

Efendim şarkılarıyla partilemeye devam. Dirsal'in Partner ve I'm Learning'i burada öğrenmiştiniz. Dilemekten keyif alıyorsunuz. Son haftalardaki favori şarkılar arasında yerini koruyor. Metro FM TR Instagram adresimiz istek şarkı. Özgür Kılıç için geliyor. DJ Rigat, Ride It radyonuzda.

Metro FM'de yeni Mr. Rap Müzik devam ediyor. Onlarca hit şarkıyla dünya müziğinin en çok sevilen isimlerinden, kadın vokallerinden biri olduğunu ispat etmiştir Shakira. Sadece şarkıları değil, güzelliği ve danslarıyla ve Loka'da onu dünyada milyonlara sevdiren en önemli şarkılarından bir tanesiydi. Bugün de günün yıldızları arasındaki yerini aldı. Hemen arkasından Lucas Cat ile yolumuza devam edelim. Yepyeni Metro FM hitlerinden bir tanesi T-Wedo geliyor.

0: İş Bankası.
1: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın.
2: Limitsiz hit müzikle
1: hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
3: Around the world with Arkın.
4: Let's go, go, go, go, go.
1: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
5: Around the world.
6: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
7: Limitsiz hit müzik.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

şarkı yeni baştan nasıl yaratılırın en güzel örneklerinden bir tanesi. İmani'nin son derece cool şarkısı Rus DJ'ler tarafından mixlenince ortaya bambaşka bir Don't Be So Shy çıkmıştı ve o gün bugündür de hem İmani'nin kulaklarını bu şarkıyla çınlatırız hem de dinlemekten büyük keyif alırız. İşte yolun sonunu getirdik, ben Cengiz. Saat 14'ten bu yana Metro Online'la radyonuzdayım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Yarın 14'te yine buluşalım, bu güzel şarkıları birlikte dinleyelim.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 83 doların altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Metro FM.
12: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
13: hafta içi her gün
12: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
13: Around the World.
11: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
12: dünyanın her yerinde.
13: Let's go, go, go, go.
12: Hadi başlayalım.
14: If you don't like something, change it.

Salı akşamı saat 5 bir Hollanda imzası Mazik'in Marshall Jefferson ve Salome Das'la bu sene yayınladığı Afro House parçası. Around the World'de dünya turundaki ilk durağımız oldu. Hayat ne istediğini bildiğin sürece basit gibi görünür. Oysa çoğu zaman aslında azalan tek şey seçeneklerdir. Tek seçenek kalsa bile onu yapmak asıl güç isteyen şey değil mi zaten? Bugün bizi radyonun nostaljisiyle FM frekansından dinleyen herkese bir seçenek sunuyor. Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle bizi dinleyin. Yayında vereceğim şarkılar veya şarkıcılarla ilgili bilgilerden birini soracağım yarışmada. SPX'ten hediye çeki kazanan 3 şanslı ve hızlı dinleyiciden biri olun. Yarışma Karnaval App üzerinden olacak, o yüzden rekabet çok yüksek. Sonuçta Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu derken ciddiyiz. Metro FM'desiniz, dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Around the World'de ben Arkın'la. Radyonuzda saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Limitsiz hit müzik Metro FM'de Pitbull ve Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

2010 yılından Rihanna'nın Rated R sonrası Loud öncesindeki kavşağında 6 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan parçası dans pisti maçoluğunu kendi kontrolüne alan Rude Boy radyomuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Pop'un her kraliçesi kendi kuşağına farklı cüretler öğretiyor. Madonna ise her neslin kraliçesi olduğunu bugüne dek pek çok kez kanıtladı. 1998'de Ray of Light'tan çıkan Frozen'a Kanadalı prodüktör Sick Hack'in 2021 yılında yaptığı Minimal Trap dokunuşu. Şarkı yeniden gündeme taşıdı. 125 binden fazla video soundtrack. Hatta Madonna kendisi bile onayladı. Jenerasyon değişti, kraliçenin tahtı değişmedi. Metro FM.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Kendisinin son dönemdeki en büyük skandallarından biri sayılabilir. Drake'in Spotify dinleme sayıları ile ilgili açılan dava. Kanadalı sanatçının 37 milyar dinlemesinin önemli bir kısmının bot ağlarıyla şişirildiği iddiası Kasım 2025'te toplu bir davaya neden oldu ve Türkiye'den VPN üzerinden İngiltere'ye konumlandırılmış streamlerin de bu listede olduğu kesin. Aralık'ta RICO davası Drake'i doğrudan sanık koltuğuna oturttu. 2016'nın 10 haftası Amerika'nın bir numarasına kalan Wizkid ve Kyle Vokalli One Dance ise bu yargı sürecindeki şarkılardan bir tanesi. Biz hile hurda olmayan eski zamanların dansına gidiyoruz. 1992'de Bostonlı, İrlanda asıllı üçlü Pete Rock ve DJ Max prodüksiyonuna çıkardıkları Amerika'nın 3 numarasına kadar yükselen marşla Metro FM'de. House of Pain,

SPX hediye çekiği için yarışmaya hazır mısınız? Verdiğim her şarkı, sanatçı, liste bilgisi size bu hediyeyi kazandırabilir. Bu akşamın yapay zeka coverında Michael Bublé'nin 2003 yılı It's Time albümünde sahiplendiği Sway yorumu. Orijinali 1953 yılından İspanyolca Pablo Beltran Ruiz imzalı Quien Será. Dean Martin 1954'te İngilizce olarak yorumladı. Biz bambaşka bir ruh haliyle dinledik. George Michael'ın 1996 yılında piyasaya çıkardığı Older albümünden İngiltere'de bir numarada 3 hafta kalan single'ı. 1997 yılında Grammy en iyi pop erkek vokal performansı ödülünün de sahibi. Dünyanın en çok dinlenilen single'ı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de George Michael ve Fab.

0: Bravo Vodafone.
1: Reklamlar. Limitsiz Metro.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Stranger Things'in Steve Harrington karakteri. Yıllarca milyonların gözünde bir lise efsanesiydi. O saçlarıyla özellikle. Karakteri canlandıran Joe Keery ise 2022 yılında müzik projesi Joe adıyla, DJO adıyla Decide albümünden çıkardığı parçayla dünyaya ulaştı. 2024 yılında sosyal medya seyahat trendi şarkıyı yeniden gündeme taşıdı. Chicago dönüş sözleri İngiltere listesinde 4 numaraya kadar çıktı. End of Beginning radyonuzdaydı. Umarım söylediklerimi dikkatle dinlediniz çünkü Joe'nun yani Joe Keery'nin Stranger Things'de Steve Harrington karakterini canlandırması size SPX'ten hediye çekini kazandırabilir. Kazanan 3 dinleyiciden biri olursanız da bu şarkıda birlikte dans ederiz. Aaron Smith'in 2004 imzalı Lovely vokalli parçasının 2014 Chrono Remix'i. 1 milyar dinlemeyi geçen Dance in Metro FM'de. Bu arada yarışma Karnaval App üzerinde gerçekleşiyor. An itibariyle hatırlatmış olayım.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Cabo Verde, Yeşil Burun Adaları turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalarak rakibine geçit vermedi. Gecenin kahramanı İspanya'nın 7 şutunu kurtaran 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Bozinha oldu. Dünya Kupası G grubu ilk maçında Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Amili futbol takımı cumartesi sabahı saat 6'da Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu, amili takımın Arizona'daki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Avustralya maçı için özür diledi. Hacı Osmanoğlu, milli takım bizim, akbabalık yapmaya gerek yok ifadesini kullandı.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Türkiye'nin
7: en çok dinlenen yabancı
1: müzik
7: radyosu.
1: Metro FM.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 83 doların altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
12: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
12: Around the world.
10: Devam ediyoruz.

sonuçta yenilgi de döngünün bir parçası değil mi? Kıta değişir, sanatçı bırakmaz. Cumartesi sabahı Dünya Kupası D grubu açılışında Avustralya 2-0 yendi. 3 gün geçti, yaramız hala taze. Ama Avustralya bugün stüdyoda kalbimizi de fethediyor. Tony Watson sahne adıyla Tones and I. 2019'da sokak müzisyenliğinden taşıdığı Avustralya'nın 24 hafta bir numarasında kalan parçası Dance Monkey ile radyonuzdaydı. Avustralya'nın resmi olmayan milli marşı ise 2001 yılından Kylie Minogue'un Fever albümünden çıkardığı 40'tan fazla ülkenin bir numarasına yerleşen İngiltere'de 4 hafta zirvede kalan bu şarkı. Bu akşam yenenleri yenmenin yolunu aklımızda tutuyoruz. Metro FM'de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

77 Boogaloo klasiği. I Like It Like That sample üstüne kurulu parça. Cardi B'nin Invasion of Privacy albümünden J Balvin ve Bad Bunny'nin bir araya geldiği üçlü işbirliği. Amerika'da 3 hafta bir numarada kalan I Like It radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Müzik bir aşk, bir tutku, bir yaşam tarzı. Ama aynı zamanda bir endüstri ve ciddi bir manipülasyon gücüne de sahip. Lil Nas X, 2021 Montero albümünden Jack Harlow'un eşlik ettiği parça. Klibindeki hapishane temasıyla bizzat endüstrinin kendisini şarkılaştırdı. Amerika Single Listesi'nin endüstri bebeği demek burada hem bir itirafla hem de bir meydan okuma. Çünkü Metro FM'de dinleyeceğiniz bu parça Lil Nas X ve Jack Harlow'u bir araya getiren Industry Baby.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2022 imzalı Afrobeats parçası. Selena Gomez'in 2023 vokaliyle desteklenen remix versiyonuyla. Amerika'da 3 numaraya kadar yükselen ve 1 milyardan fazla stream olan Calm Down radyonuzdaydı. Sakinliği biri istemiyor diye değil, sen istediğin için sürdürebilirsin. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Miley Cyrus'ın 2023 tarihli End of Summer Vacation albümünden 8 hafta Amerika'nın bir numarasına kalan özgürlük ilanı. Kendime çiçek alabilirim diye başladı, kendime yetebilirim diye sonlanıyor. Olay çiçek değil, düşünce. Metro FM'de Miley Cyrus ve Flowers.

aşk niteliğindeki şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Around the World'de ben Arkın'la. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Bana Instagram'dan yazın. Arkin Celik adıyla bulabilirsiniz. Sizden duymak isterim hangi yaz hitini hatırlamak istediğinizi. Avustralya elektronik ikilisi Shouse. 2017'de yayınladıkları David Guetta'nın 2021 remixiyle dünya kulüplerinin hatta festivallerinin marşına dönüştürdüğü parçayla radyonuzdaydı. Love Tonight. Dua Lipa'nın 2019 yılında Future Nostalgia albümünden ilk single'ı. Pandeminin hemen eşiğinde Disco Revival'ı dünyaya açan Stuart Price prodüksiyonu İngiltere'de 2 numaraya kadar çıkan Grammy en iyi pop solo performans dalında aday. Şimdi başlama diyen ses dünyaya kapanışın eşiğinde devam et der gibi geldi. Metro FM'desiniz, Dua Lipa radyonuzda. Don't start now.

0: Kam iş iş bankası.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Camila Cabello'nun 2017 tarihli Camila albümünden Young Thug'ın eşlik ettiği Amerika'nın bir numarasında bir hafta kalan parça. Küba'nın başkentini coğrafi nostaljiye dönüştüren Havana radyonuzdaydı. Danimarkalı Lucas Graham 2015'te bu şarkıyla zirveyi zorlarken Justin Bieber Love Yourself'la bir numaradaydı. Doğal olarak Amerika'da sadece 2 numaraya kadar çıkabildi ve orada da kaldı. İngiltere zirvesine dokunup 22 hafta ilk 10'da tutunmayı başaran 7 yıllık hesapların şarkısı. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiğim dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydınız. Metro FM'de yarın saat 5'te aynı frekansta. Türkiye'nin en büyük ses platformunda dijital ses kalitesiyle. Karnaval App üzerinden ya da Limitsiz Hit Müziği Metro FM'de FM frekansında radyonun nostaljisiyle yayında dinleyebilirsiniz. Yarına kadar akşamı beklerken iyi eğlenin. Lucas Graham, 7 Years radyonuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'niz.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD ve İran'ın barış mutabakatını imzalamasının ardından petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent petrol 83 doların altına indi. Motorinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş indirim geldi. ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı, Bitcoin yükselişe geçti. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan gemi geçiş ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station.

0: müzik. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

énergique, dynamique, limitsiz, hit music.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Cabo Verde, Yeşil Burun Adaları turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalarak rakibine geçit vermedi. Gecenin kahramanı İspanya'nın 7 şutunu kurtaran 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Bozinha oldu. Dünya Kupası G grubu ilk maçında Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı. Amili futbol takımı cumartesi sabahı saat 6'da Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu, amili takımın Arizona'daki antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Avustralya maçı için özür diledi. Hacı Osmanoğlu, milli takım bizim, akbabalık yapmaya gerek yok ifadesini kullandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f***?

0: Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Metro FM hesabınız

0: Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.

0: kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
2: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
1: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
2: Metro FM TR.

0: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.
1: Prada, Gucci, da Prada, da Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Safari. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. If you don't like something, change it.